0: Evet, keseka. Bu enen endamen PKK be diwaran hersan stünen nav başarı da dal kantbin. Efeci, efçen daha narazi bunek yazıda le def püşkek je halke Türkiye dürüskir. Taybeci neto perist. Pariz gamezci, evet ray gandına kedat bejit. Çuar juan kesan ben çaflina ku venen endamen PKK dal kantine. Parezga Ahmet ev kare bittayke kesi bin nav kiriye. Dibijit ev kare boziyan gandine be pivajo aştiye. Qat reke be vi kara yan vi kari yan karen be vi avay ji nadin. Karen ne yasayine o reke nadin ji ku ev ziyane bgehine pivajo aştiye. Aliye kedin dal bajare Ankara komalaya aleviyan ya demokratik be nav nişana. Aştiye, civaka demokratik ersan Alevi panele ekil darxist. De panele de pevajo aştiye, cihye Aleviyan de pevajo ede. Da xoazen Aleviyan de nikaşen civaki de hatın nırxant.
1: Şaha Ankara ya komeleyin Aleviyan en demokratik bi sernavi aşti civaka demokratik u Alevi panel eksazi kirin. De paneli de uate ya pevajo ya aşti u civaka demokratik aji bo çare seri ya pırskreka kurt u Aleviyan hatın nırkandın.
2: Genel başkanımız
1: Gelo pevajoya açtı u civaka demokratik de daha zembengeyin en Alevi yançının.
3: Tabii ki Alevi inancı temelinde...
4: Emnihaj serdama darvekirne berbi masaya açtığı ve hatına. Hatta iro reberin meveki Şeyh Said, Seyyid Rıza, Kazi Muhammed Gotun'un huayin davi beri darvekirne gotun. Le iro berbi masaya açtığı ve gohastına keye. Ev roş alakaya khuab be Aleviyan raji heye. Jber ku emveki Aleviyan Kurt, hem jber bariya khu hem jber naslamaya khuaya etniki, jaliye kumare ve kumruv dgarabeje duqat zedetir rasti kumkujiyan hatın, Jve Aliye ve ev perspektif hem lugori bira meya diroki hem ji lugori felsefeya meya.
3: Simbiyotik olarak beraber karşılıklı birbirlerini var etmesidir.
1: Komeleyin Alevi dağfazdıkın ku pevajo teni nikaşin ve sernavin ve davibun aşer u danina çekan sinordar nemine dve berbi demokratik bun u misoger kırın ama fin nasame u olin juda ve jibçe.
5: Avec de magasins qu'on a d'attirer de BG all yek am zanle bavari gelekin gelek evle bavari ji gelek azad bebin alavi tijam toz am de bjen serbuha olaka yani jibo de Türkiye alavi ji gelek insan dijin
1: Lugori anketin şirketin lekolin yen serbuhe, rejeye kesin kulü Türkiye'yi hoveki alevi penase dikin, hem ama digije jisedi penci nüfusi, ango çaruni 5 milyon kez. Saziyen alevi anji, de Paris'in ku, jiber zahtin civaki u siyasi yen lisan nasnameyi, rejeyen rasti de rapersiyan de tem ve şartın. Sidar Basut, Kanal 8, Ankara.
0: Absolute Partiya Demira Gandiya kanuna çerçeveyi çare seriya tamamı ya prezgirika kurt nine. Absolute Gişti ya Partiya Demir Tuncer Bakırhan le rahay de cevineke geldi ağviye u derbare ya saat çerçeveyi ya pevajo aştiye de nırkandının berfireh kirine. Bakırhan dest nişan kiriye ku ev yasa ne çare seriya tamamı ya prezgirika kurdu. U prezgirikin mina zmane zikmaki u qayyuman çare ser nake. Le jbo raustandın aşar derbaz bun bu qada siyazi gavake girinke. Eruha eşkere jikiriye ku de çarçoveya yasayda girtiyen siyasi yen Mina Salahaddin Demirtaş, Figen Yüksakda, Udisan Leyla Güven de navdane ve tabahi nezi çuar hızar girti devarın berdan siyaset medarin sürgüne kiriji de bekarbin ve garın Türkiye'yi. Layık edin da Mehdi Zana. Serokê berê mezin şaredariya Amedê û hevjînê siyasetmedara Berniyasa Kurd Leyla Zana di temenê 86 salî da koça zaviyê kir. Mehdi Zana siyasetmedarê Bakurê Kurdistanê. Piştî ku du heftiyan li nexweşxaneyeke Amedê mabû li Şembîl 29 aba 2026 wexera zaviyê kir û Birer roja ikşembiye me bes ji evruvel goristana Yenikoy ya Amedê baxê bide spart. Mehdi Zana li sala 1940'lan başarı Amedê ji dayk bu. Nabera salin 1978'an bu 1980'an bu ya serokê mezin şaredariya Amedê ya Bakurê Kurdistanê. Arusa il piştî zarbeya sala 1980'an ya Türkiye'ye hatiye girtin. Bigirtî de mavi temeni xoda heya ma 16 salan de nava zindanı da bu. Berpirsen heri ma Kurdistan eji sere xoşin xo arastay malbata Mehdi Zana u Leyla Zana hevjina ukirira. Necirvan Barzani sere ki heri ma Kurdistan de beşe Mehdi Zana ek bu ej kesatiyen diyariyen karwane xabata siyasiya Kurdil Türkiye. Salen dür u dreje temeni xo bu parasına Ma fengele xaterxan kir bi di ve rekeji da qurbaniyen zede dani. Arusa Bafil Celal Talabani serokê Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistan ya ji dibêje kak Mehdi semboleke polayna xwaragirî berxwedaniyê bûye. Hindistan zîrekî û halwîstiya wî bo gelê wî temenekî tujî ji serwerî ji pêxemet ziman şûnas û mafên rewayên gelê Kurd bexşiye. Serokê Yekîtiya Niştimanî ya Kurdistanê dibêje ji dezdana wî kesatiyê mezin bu hemû kurdekî xemeke kûr û ya mezin e. Xebata Leyla Zana û Kak Mehdî lapareyeke tujî ji heybetê ye ku qet di dilê me yan miletê me da kêm nabe. Arusa bi hemana avajî Mesrûr Barzanî serokwezîrên herêma Kurdistanê Qubat Talebanî cekirê serokwezîran avajî peyama serxweşiya arasteyî bina mala û malbata Leyla Zana hevjîna wî kirîne. Îro li Amedê ji bo xatirxwestin li Mehdî Zana merasîmeke berfireh bi amadebûna Leyla Zana hevjîna wî arwisa siyasetmedarên Kurd û çendîn kesatî û welatiyan hat li derxistin.
6: Mehdî Zana çû serdilevaniya xwe em vî birêzdarî bibir tînin em dibêjin serê malbata hêja sabe
7: serê gelê silîva û rê hevalê wî wî serê gelê me sax be serê me teva sax be hûn dabûnekî mezin bû ji boy me ji bo ku mamoste Mehdî Zana dildar û dilsozekî mamosteyê zimanê kurdî bû neferekî xebatkarekî ji bo Yekîtiya Kurd O her wiha ji bo gelê xwe ji bo azadiya gelê xwe çawa xizmet kir şixul kir di heman wextê de ji bo gelê bindest û mezluman mirovekî însanekî sosyalîst û demokrat bû jî bi rastî ji bo me ji bo gelê me hûn dabûnekî mezin e niha em li vê derê li ber şaredariyê ku cara ewil heftê û hefta da îradeya gelê xwe temsîl kir li Amedê em li vê derê wî Okur dikin, o amel Ahmet'e ve biz verin ahi.
0: Cegre Eskerteri Güçlü Üye MHP de Pazdamin Kongre Asayi'ye partiye xoğe yarı kısına Amedê da ragandiye Türkiye Betirur Encama Rahi Bratiye'ye Behampa ve Hırsan Briyardana Evgirdina Neteve'ye.
8: inandığı Devlet Bahçeli'nin ardında
9: Türkiye'ye be terör nişanı bir yerde yine gelip Türkiye'ye

Tema şanı heja çen rojberi Mehdi Zana, hevjina Leyla Zana'ya koça davi kiribu. Recep Tayyip Erdoğan bi telefonu ligel Leyla Zana'ya ahfiye u Erdoğan zersakirle Leyla Zana'ya kiriye. Erdoğan jiber koça davi Mehdi Zana, hevjina Leyla Zana'ya zersakirle van kiriye. Recep Tayyip Erdoğan bi telefonu ligel Leyla Zana'ya ahfiye hevjin üçeyeke lezgin bu tema şanı heja ku de medyayın Bakur'a Kürdistan ve Türkiye'de hatiye başlandı. Le bajarı agiriye be armanca peşvebrina hesap suvariye, peşbirken xoacayı jibu hesap suvaran hatın le darxısın Kürci ve ge praniya gelin roşalata navin jihela suvariye ve navdarın o giringiye didin hesap suvariye. Jiber ve eke de peşbirka agiriye de beştariye ke berbiçaf hebu, و به دهان حسب سوار تبلی پیشبر که بون و خلاص جهاتن پاروکرن پیشبر جالی پارزگاری آگریه و به نام نشانا کیونه شوپیا کیونار و میراتا پیروز هاتبو آماده کرن و پارزگاری آگریه جی سرکفتین پیشبر که خلات کرنه.